0: Abi çok güzel arkadaşlar.
1: Open number one line, can you hear arguing in the background? No one responded to this message.